Hatta o zaman dönemi havanın gittel ol, antisi de ura uzay moru. Ne diye kaksa absurdu seri, dramatiğine, absurdu stambus, bak unasat uza moru natural. Moru natural şire, ne diye mat existiye ala lokal. Ne diye ay moru şire mi makasa, atahan moru şire. Hanya fikir kat ini fakat ini acahan moru şire, parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the Luga is your Tahanka, the Luga, Achaham Moruk Seseruk Nezemaka, Ula Lavos, Nete Vela, Paya Muntu Kamaru Be, the Pesit Tarega Va Moruk Seseruk Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare Tau Adulus

0: kilik sana tamam bana de, bana da mata seri takayım falan. Ne o, niye böyle? Afiyet edin vata, sağ olayım, bakım ben seni yine uza, bakayım da bir sana.
1: Ovintis, nemak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.